0: 1993 yılında İyun ayının evvelinde ben halkın talebiyle Bakı'ya gelirken vatandaş muharebesinin karşısına almaya çalışarken ben daima halka arkalanmışam. Halkın birliğine, emreyliğine arkalanmışam. Milletimizin, halkımızın namına ben düşündüm ki eğer özümü kurban verirse olsam da gerek gidip Azerbaycan'a öz yardımı gösterir. Müstakilliği elde etmek, müstakil devlet kimi özünü ilan etmek dünyada bu işin başlangıcıdır. Ancak karşıda uzun, büyük ve çok genişli, yokuşlu yol var. Devletçiliği korumak ehval-i ruhiyesi Azerbaycan halkının iradesini teşkil edir.
1: Azerbaycan müstakil devlet kimi yaşayır, yaşayacak ve inkişaf edecektir.

0: Altaylardan Anadolu'ya, Orta Asya'nın geniş bozgırlarından Kafkaz'ın zirvelerine, Balkanlardan Sibir'e kadar uzanan büyük bir tarih var. Bu tarih Türk halklarının tarihidir. Bir sözün kökünde tarih, bir nəğmənin ahenginde minillik yaddaş gizlidir.
1: Kar kök sesler uyanır. At izinde yel taş bilir

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

Neyimiz var bilmeyirik biz. Geceni süpedek göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günden

0: bizim gördüğümüz işler ve hayata geçirdiğimiz tedbirler Azerbaycan'ın ardıcıl inkişafını temin edecektir. En önemli faktör ondan ibarettir ki Azerbaycan'ın müstakil devleti yaranıp möhkemlenip inkişaf edir ve Azerbaycan'ın devlet müstakilliği sarsılmazdır ve ebedidir.
1: Eğer Heydər Əli halkın talebiyle 93. yılda Azerbaycan'a gelmeseydi, Azerbaycan dağılacaktı. Ve böylelikle bizim müstəqilliyimiz yine de yarımçı kalacaktı. Necə ki 20. əsrin evvellerinde. Heydər Əliyevin hakimiyyete gelmesi elbette ki tarixi hadisedir. Ve bugün biz onun yoluyla gedirik. Onun koyduğu siyaset bugün yaşayır, zenginleşir.

bayrağınla mesud yaşa. Minlerle can kurban oldun, sinen herbe meydan oldun. Hüququndan keçen asker here bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifz etmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

Bizim devlet kuruluşu prosesinin yolu malumdur. Azerbaycan'da demokratik, hukuki, dünyevi devlet kurmaktır. Biz bu yolu tutmuşuz evvelden ve ardıcıl olarak bu yoldan gedirik ve bu yoldan da gideceğiz. Eğer vaktinde biz bunu beyan edirdiyse, elan edirdiyse, bunun özü özlüğünde hesap ederim ki halkımızın menafeine olan bir hadiseydi. Ancak indi biz bu beyanatlarımızı yerine getirdiyse ve bütün çetinliklere bakmayarak nailiyetler elde edirse ve artık hukuki, demokratik, dünyevi devlet kurucu prosesi gedir ve bu devlet yaranıp, kurulup

0: 1993 yılında iyun ayının evvelinde ben halkın talebiyle Bakı'ya gelirken vatandaş muharebesinin karşısını almaya çalışarken ben daima halka arkalanmışam. Halkın birliğine, emreyliğine arkalanmışam.
1: Milletimizin, halkımızın namına ben düşündüm ki eğer özümü kurban veresi olsam da gerek gidip Azerbaycan'a öz yardımı gösterir.
0: Müstakilliği elde etmek, müstakil devlet kimi özünü ilan etmek dünyada bu işin başlangıcıdır. Ancak karşıda uzun, büyük ve çok genişli, yokuşlu yol var. Devletçiliği korumak ehval-i ruhiyesi Azerbaycan halkının iradesini teşkil edir.
2: Azerbaycan müstakil devlet kimi yaşayır, yaşayacak ve inkişaf edecektir.

0: Könüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu

Ben fikri o çalağaya yönelir. Ve başlamışam çalağaya hakkında məlumatlar vermeye. Mənə şehir başçı söz verib ki, o çalağayını mən öz otağımda, öz kabinetimde lap başta yerleştireceğim. El onun o xalqlar karşısında, memurlar karşısında, deputatlar karşısında o fikir satdırmağı bizim için büyük bir ziynetdir. Çalağay mövzusu hakikaten de Azerbaycan kadınına yaraşan bir mövzudur. Ben her zaman demişim, çalağay bizim ismetimizdir. Biz kadınların ismetidir. Her yerde de ben bunu deyirəm. Şehir başçısının çiğinine o çalağayını asanlar ben bu sözü deyib. Artmışam ki, çalağayı Azerbaycan kadının ismetidir. Müharibə olan zaman eğer bir kadın, bir Türk kadını başından çalağayısını, şalını eğer torpaq üzerine atardısa iki düşmən karşısında, o düşmənler düşmənsini devam etdirməzdilər, dost olardılar. Hətta ora kadar ben bu haqda çatdırmışam. Çok sağ olun ki, belə bir sualı mənə verdiniz. Qalbimi həqiqətən də olduqca

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köştesen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsin sevgilim.